Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bacak, Bac